0: Kralın bu arası sol canım Türkiye'yi. Kralın o çok sonu. Bu arası.
1: Pondümüz de ötüydü.
0: Kralın bana günah altı sarıştı. Beni tüp edecek.
2: Bakın sessiz, müştah sessiz.